Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

Ey böbektör böbektör kara gözdör, ey böbektör böbektör kızıl güldör, atalardın sıymığı, apalardın kuçağı siler. Ardak tuğarmanlar, eme uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüñiz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuñuzdakı jardamçıñız bolot. Jol abalına malımat berip, malımatlardan baarlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiñiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde Ay-ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şütin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

4. ayın 24. günü Baynoğlu'nun Moğol Abdonum Oblası Temüngwen Su Elektr Stansiyası'nda saltanatlı azim ötkörülüp. 2025 yılı 8. ayın 18. günü Tiananmen ayındığında çıkarılgan 5 yıldızlı kızıl tuğunu tapşırıp aldı. Bu mamleket elektr toru Sinjan elektr energiya çektüü şeriktiginin tuunugu çiret Tiananmen ayındığında çıkarılgan mamleket tuğusuna ee bolosu. Azem Maydan'da mamleket tuğusun kart, orto jaş, jaş, 3 urpak elektr energiya kızmatkerleri güç ulap korup, kızıl genden urpaktan urpakka jalgaşa turganı, elektr energiya ruhunun tübölük jalgaşa turgan nasim oğul kılındı, büt maydandagılar ıktiyarçılar marşın çoğu aytıp, katışuuçular tartip boyunca sahnaga çıkıp, mamleket tuğusun sıypap, manjalar menen mamleket güçün sezinip, Junk Avlotu ortoktuluk tanımın bekem uyuttu. Kart kızmatçılar ökülderi elektr stansiyasının japalu çarba jaratu barışını eskerip Nakhmaydandagı kişilerdi kart bir urpak elektr kızmatkerlerinin Çegere rayonunda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölgü atsaluday güreş ruhun ulandu jarkıtuğa şıktandırdı. Jaş jumuşçu kızmatkerleri ökülderi birdey elektr güçtü jaştar antın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüdü men barmın dep saltanattuu uadasın berip, jaŋ doordog elektr güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagıldırdı. Bilüge karaganda Temüngwen Su Elektr Stansiyası 1960 jılı kurulup baştagan. 1966 jılı 8 ayın 18 günü rasmi işke kiriştirilip elektr taratkan. 60 kança jıldık önügü arkuluu bul zavod, mamleket elektr torunun tunuguş türkümdögü 100 jıldık elektr energiya madaniyet murası. Sinjan'dan tonuğuş türkümdögü öner jay murasına aylangan. Uçurda mamleket elektr toru Sinjan elektr energiyası 7 halka aksımal toru 5 linya, jalpı etkeyi kaptoodoy güçtü elektr toru kurulmasını jaratıp, sırtka jetkirüü mölçörü 30 milyon kilowatttan aşıp, sırtka jetkirilgen elektr mölçörü 1 trilyon kilowatt saattan aşıp, 22 ölkö Abtonum rayon tike karaştuu şaarga narып jetkirip, Şinjan'dan enerji abzeldüülügün mamleketin önügü hareket energiyasına aylandıruunu güçtüü jılaştattı. Bu mamleket dosu Temüngwen Su Elektr Stansiyası körgözmö kanasının 3-cü kabatına uzun möönöt koyulup, meken süyördük tarbiyası, öŋtörüştük jörülgü tarbiyası, partiyalık tarbiya jana Junk Avlotu ortoktuluk tanımın bekem uyutuudagı jandуу okuулук кылынып, kalın elektr energiya jumuşçu kızmatkerlerinin ulanduu kızıl tamırın jalgaştırıp, жаңы барышка аттанууга уландуу шыктандырат.

Toğ dairalar arasında bayhuj olujasalı, atızdarda önügü planı tüzüldü. Ayılgıştaklardı güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Leştirip Xi Jinping ekologiya madaniligi diýýasyna başlyjy Xi Jinpingiň zaraly joljy we taslyklarynyň rohuny izçil düzleşdirip. Rayondordun çay keçdi önügüsü jana jogary sapatda önügüsün türtmek döp. Ekonomika gowam önügüsünün jalpy betke jaşyl tip özgörtüsün başymdatyp, ekologiýalyk çöýre sapatynyň görnükdi jaşylygyny türtmek döp. Goz jungu gurulyşynda jaňy orçundy ilgerilerlerge gol jetkirýär gerek. Fang Zhengliin manavlarda basa görsötdü. Borbordun ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümöldösün jakşı iştödü Xi Jinping ekologiya madaneligi diyasını zıçıl cüzöleştürünü orçundu sayasi mildiyet kılıp, başuji Xi Jinping'nin zarıl jolcu bu tasıklarının rohun cüzöleştürü abalın zarıldın zarılı kılıp. Ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümöldü hızmat nizamın jalpı betke zıçıldeştirip, tuğra sayasi natıca karışın turguzup cana iş cüzündü görsötüp, eldi borbor gılığı da bekem turup, çoğun dalga teyliği cürgüzü de bekem turup, sestimalı göz kıraşta bekem turup, masali bağıtında cana katağın, negiz gırgakta bekem turup, zakongu tüp, ilmi süyönü de bekem turup, ekonomika goğu mönügüsü, el turmuşun gamsız do cana ekologiyalik çöyrün gorgonu bir öncü plan do gerek. Gözömöldü. Xi Jinping ekologiya madaniyet ideyasy jana başuji Xi Jinpingni zaral joljy bolar tasdiqlarynyň rohyny izçil düzeleşdirip alyna. Partiýa borbordy komitet, Gowýanyň gatnaşdygy orçundy çeçim orundaşdyrulary jana zakon, zakon erejelerini düzeleşdirip alyna. Bul kanunyň aldyny alyp çöngü salu, çabulnyň ilgerilip alyna. Ekonomika gowy mönügüsünde jalpy betke jaşyl tip özgörtüwini başymdatyp, kömürde koşkuç kılın goýa berüwünün çokun arkı, kömürde koşkuç kılın netraldaşdyrylan içtikdi turukduw jylyşdatyp, eki jogory bir tömen türün garamança jol goýuny çeçkin tosuw abalyna. Toó darya, tokoy, aýdo, köl, jaýyp, çöldü sistemaly jöngü salu, zaryl ekologiýa kalkan gurulyşy, tabygy goruklardy gorgop kalbyna geltirüw, ekologiýany gorgoo kyzyl syzygy boýunça başgaryp tezgindöö, japaýy guş türlerini gorgoo syýaptuw abaldarga. Çöyre negizgi jabdy gurulyşlardan jürgüzülü, aýylgyçta konuşlanyp çöyresin jöngü salu abalyna, gatuw gereksiz zatlary, aýrykça gowopduw gereksiz zatlardy bir jaktylyk gylyw, gurulyş taştandylaryny bir jaktylyk gylyw, oor metal bulganusyn jöngü salu abalyna, gözümöldöde baykalgan maselelerini tüzetüw jana uzakky berekettüw mekanizm gurulyşy abalyna, el jurtdun çagyldyrusy güçtüü bolgan uruntu ekologiýalyk çöyre maselesi jana bir jaktylyk gylyw abalyna, ekologiýalyk çöyre gorgogo partiýa hökümet teň jogapdy bolu jana bir jumuş orunda goş jogapkerçilik bolugyny jylyşdatyp düzeleşdirip abaly syýaktylarga tüýündi gömbürat. Fang Zhengliin gözümöldögi şaýke şünü jakşy işlep bir jagynan gözümöldöp bir jagynan tüzetip uçurdu aşkarlap töp ilimi zakon boyunça gözümöldöp negizgi gatmardyň jügün çynygy jeňildetüw syýaptyk hyzmatlarga talaplardy ortaga goýdy. Oşondoly gözümöldö grupasynyň jalpy müçleri tartyp talabyn gataan atkaryw, gözümöldögen jerdin jana gowumdun gözümöldösün kabuldygy boyunça pozisiýasyny bildirişdi. Chen Shouzhang manawlardy bildirdi. Borbordun ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümöldösü Şinjandan ekologiya madaniyet kuruluşuna bolgon sayasi tekşerüw jana hyzmat tekşerüwüsü eseptelet. Biz, Xi Jinping ekologiya madaniyet ideýasyny tereňde üýrenip, içgeleý özdeşdirip, hereketde görsetip, jogary darajaly sayasi bileselilik arkaly borbordun ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümöldösün kabuldap. Hany jaň önügi düşünigi jana jaň dogry partiýany Şinjanda başgaryw jalpy ykymyny toluk töp jalpy betke izçildeşdirdeki zaryl iş çarasy kılıp, tuğra sayasy natyja garaşyny turguzuw jana iş ýüzünde görsetüw, üýrenüw tarbiýasyny gulaş çaýlaryny zaryl tekşerüwsi kılıp, iş ýüzündeki hereket arkaly ekini bekitüwiniň çeçüşi manysyny tereňde özdeşdirip, ekini gorgonyny çeçkin işge aşyrýar gerek. Gözümölde paskaru hızmatın büyüt güçü menen goldop, şay keşip, kamsızdoğunu güç ötöp, tartip talamına gatağın moyun sunup, gözümölde hızmatının şıdır gulaş çayıldırılısına çınağı gepildi kılığı gerek. Tonuk su, jaşıl to, altın to, gümüş to, tüşünügün bekem turguzup, borbordun ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümölde önü gezmet bilip, maseleni tüzötüğünü gatağın, naktulu jakşı karmap, başatından kıskalıklardı toluktap, mekanizmdik emeldendirip çılçıklardı bütöp, ekologiyalik çöyrün gorgonu tıngılıklı jalıştatıp, ekonomika kuğumdun önügüsünün jalpı betke jaşılti özgörtüsünü ilgeri sürüp, ekologiyalik çöyrü salası ıslahatın terengdeştirip, koz Şinjan kuruluşun türtmektöydü jakşı kadam alıp gerek. Borbordun ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümöldöw grupasynyň jalpy müçleri, Borbordun ekonomikalyk çöyrü gorgonu gözümöldöw hyzmatyna jetekçilik kılyw grupasy işkanasynyň gatyşdyw hyzmatkerleri. Şinjan Uygur Aptonom rayonu jana Bingtonnyň gatyşdyw jetekçileri, Katarlylar jyýynga gatyşdy. Ar gaýsy aýmak oblas şäheri, Bingtonnyň ar gaýsy Şy şäherinin partiýa hökümet jetekçileri video jyýyn arkaly jyýynga sırtdan gatyşdy. Hyzmat orundaşdyrusynda negiz borbordun 7-nji ekologiýalyk çöýrü gorgonu gözümöldöw grupasynyň turup gözümöldöw wagty 1 aý, oran alyp turuw wagty 2026-njy ýylyň 5-nji aýdan 9-njy günden 6-njy aýdan 9-njy gününe çeýin.
Орундаштырган атайын кезекчилик телефонун 0999 62 62 6.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan

0: Jonxo madaniyligi dordan dorga, urpaqdan urpaqqa ulanıp, sol bos bulaqqa oqşuş rohu düynöbüzdü sugarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋlanıp tüstü oromo süretke oqşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oqşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Tatına baldar, uşunu minen baktılı balalık veri söz ayaldımasına ciddi bir nütüz ovodan alpargan men asıl bek sarulumun, kayradan şul baktılı balalık veri yüzden coluşkanca so salamat da valgula.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

38 derece ile arasında sıyıtıştırım değil cöd. Karamayda orta ölçüde cağın cahit havan temperaturası 17-35 derece ile arasında sıyıtıştırım değil cöd. Kuytunda azırak cağın cahit havan temperaturası 16-33 derece ile arasında sıyıtıştırım değil cöd. Şıkhanzıdar alıptan kıyın azırak cağın cahit havan temperaturası 17-34 derece ile arasında sıyıtıştırım değil cöd. Sancıdar alıptan kıyın azırak cağın cahit havan temperaturası 18-39 derece ile arasında sıyıtıştırım değil cöd. Qomuldar ulutdan pirat havan temperaturası 20-36 Celsius gradsa ilə nasında 3-4 bala ilə nasında şamal çıxat. Turpandar ulutdan pirat havan temperaturası 26-41 Celsius gradsa ilə nasında sıyıt sıdırım cəyil cürüd. Korla dar ulutdan pirat havan temperaturası 20-36 Celsius gradsa ilə nasında sıyıt sıdırım cəyil cürüd. Aksudar ulutdan pirat havan temperaturası 15-35 Celsius gradsa ilə nasında sıyıt sıdırım cəyil cürüd. Artışta gümbür kölp giyinin aralıklarına tavan temperaturası 20-34 Celsius gradsa ayla nasında sıyıtı sıdırım cehil cürüt. Kaşkarda gümbür kölp giyinin aralıklarına tavan temperaturası 20-34 Celsius gradsa ayla nasında sıyıtı sıdırım cehil cürüt. Hotende aralıktan pırı tavan temperaturası 18-34 Celsius gradsa ayla nasında sıyıtı sıdırım cehil cürüt. Çoğu orada avarayının aldı muarmatık tunstara. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрөм, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, радиктордору Бактыгүл Жүсүп, Асхат Камза, жооп радиктору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Солушо деген абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телинерлерден угасыздар.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Sılu Şitin соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Sılu Şitin 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjandı körsötöbüz.

4 ayın 24. günü Baynoğlu'nun Moğol Abdonum Oblası Temüngen Su Elektrik Stansiyası'nda saltanatlı azim ötkörülüp. 2025 yılı 8 ayın 18. günü Tiananmen ayındığında çıkarılgan 5 yıldızlı kızıl tuğunu tapşırıp aldı. Bu Mamleket Elektr Toru Şinjan Elektr Energiya Çektüü Şeriktiginin tuğunu üçret Tiananmen ayındığında çıkarılgan Mamleket tuğusuna ep bolosu. Azem Maydan'da mamleket tuğusun kart, orto jaş, jaş, 3 urpak elektr energiya kızmatkerleri güç ulap korup, kızıl genden urpaktan urpakka jalgaşa turganı, elektr energiya ruhunun tübölük jalgaşa turgan Nasimoğlu kılındı, büt Maydan'dagılar ıktiyarçılar marşın çoğu aytıp, katışuuçular tartip boyunca sahnaga çıkıp, mamleket tuğusun sıypap, manjaları menen mamleket güçün sezinip, Joŋko Olutu ortoktuluk tanımın bekem uyuttu. Kart kızmatçılar ökülderi elektr stansiyasının japalu çarba jaratu barışın eskerip Nakhmaydan'dagı kişilerde kart bir urpak elektr kızmatkerlerinin çegere rayonunda tamır tartıp, özümsüz salım koşup, kıyın ötkölgü atsaluday güreş ruhun ulandu jark tuğa şıktandırdı. Jaş jumuşçu kızmatkerleri ökülderi bir de elektr güçcü jaş tarantın okup, partiya kamsız bolunuz, mamlekette kudurettendirüdü men barmın dep saltanattu adasın berip, jaŋı doordogu elektr güçü jaştarının algaçkı müdösü jana joopkerçiligin toluk çagıldırdı. Bilüge karaganda Temüngen Su Elektr Stansiyası 1960 jılı kurulup baştagan. 1966 jılı 8 ayın 18 günü rasmi işke kiriştirilip elektr taratkan. 60 kança jıldık önügü arkulu bul zavod, mamleket elektr torunun tunuguş türkümdögü 100 jıldık elektr energiya madaniyat murası. Şinjan'dan tunuguş türkümdögü öner jay murasına aylangan. Uçurda mamleket elektr toru Şinjan elektr energiyası 7 halka aksımal toru 5 linya, jalpı etkey kaptoodoy güçtü elektr toru kurulmasını jaratıp, sırtka jetkirü mölçörü 30 milyon kilovattan aşıp, sırtka jetkirilgen elektr mölçörü 1 trilyon kilovatt saattan aşıp, 22 ölkö Abdonum rayon tike karaştuu şaarga narıp jetkirip, Şinjan'dan energiya abzeldüülügün mamleketin önügü hareket energiyasına aylandıruunu güçtü jalaştattı. Bul mamleket tuusu Temüngen Su Elektr Stansiyası körgözmö kanasının 3-cü kabatına uzun möönöt koyulup, meken süyördük tarbiyası, öŋtörüştük jörülgü tarbiyası, partiyalık tarbiya jana Joŋko Olutu ortoktuluk tanımın bekem uyutu.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Doğu daireler arasında baygıç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Slow Shooting Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü Ay-ay tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bolot.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radio Televizya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.